Ha ke bole go lebohe DJ Lovers o semeditse o tle o tsamaya hantle mo mabedi ke o dumedisa tsena tsa hora ya le shumele metsemedi re di thagola ka ditabatse amanang le dikgetho.